Ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend öst de beni hovitiya ve de gelyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen daykan berin khavitin. Peçeki çen zarokan bu ne kefen. Her seri hatin jekirin. O gelek jaran em bidesti ve hatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi berikin tijekhwe de cani zavande. Debistrin şkeftnu cirokin bedavi.

0: sono la stessa cosa, una persona che mi stava. Se mi arriva, io ero perché gli asciutti e già non desmaio. Ma dice che devo cercare che la tira un corso in begonia. Ama kasi girersen yıkat yıkır diye böyle herkes bugün de kudurlukta. Ama sakı bekçeler herkes kudur dar.
1: Kudur dar, herkes kudur.
0: Ya herkes seni dersime şimdi mi ker yani?
1: Hmm.
0: Ama seni şimdi mi ker, kırdıkım. Hani şimdi mi olur? Deva hastır.
1: Ya.
0: Asker bayına mı yürü? Her kudur dümatırım.
1: Kokisin sen.
0: Hayır, bak, kokisin sen.